0: balan, aman balan, oy serper ağzımı.
1: Dormiyoni her du kavşam hal bozim ikret. Kafti kuşra korba kurba ulaşam, şamla barbu izan.